bacı ota bunu da Sovet vatanında zuların sakla Rahatlıkta komünizmi kurakan Kop sana ulu zahmatçı kalktı yakla Rahatlıkta bir komünizmi kurakan Kop sana ulu zahmatçı kalktı yakla İyun ayını 22'sini de Prikaz gelirdi düşman çapkın etkenli Rahatlanganı seçecek iyi mi gülükenli Dazıvınla kaparsızdan ötkenli Rahatlanganı hey Çeçek iyi mi gülükenli Dazıvınla kaparsızdan

Vatan üçün bergen sözde turmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı, namart serüvlerin geri urmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı, namart serüvlerin

Ayağ ayağulu, Tokan aydan ilim üttünü den hamanla, Vatan için can bergeni köp yoldaşla, Yürekleri de kalırlar her zamanla, Vatan için hey, can bergen köp yoldaşlar, Yürekleri de kalırlar her zamanla. Men turaman ot yalınlı içini de, Tek okten men vatanını saklayman ne? Söz veremen oç alu da düşmanla, Tartınlırıp canımı ayaman ne? Söz veremen oç alu da düşmanla tartınlırıp

Güzlüğünü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavulu abakar of sapı yullaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan abakar of sapı.

içimdeki zembere kırıldı artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir.